0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım. E sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın. Desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2010

2022 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adüyü Efendi Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Milli ve yerli olmak durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
1: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tıbba getirdiği yeniliklerle ve yazdığı eserlerle büyük dikkat çeken İslam bilgini İbn Sina'dan söz edeceğiz bu programımızda. İbn Sina 980 yılında Özbekistan'ın Buhara şehrinde doğdu. Babası bilim adamı olduğu için evleri felsefe, geometri ve Hint matematiği ile ilgili konuların tartışıldığı bir merkezdi adeta. Bu ilmi tartışmaların içinde yetişen İbn Sina, erken çağda felsefi konulara aşinalık kazandı. Üstün bir zekaya sahip olduğu için küçük yaşta dikkatleri üzerine çeker İbn Sina. Önce Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen İbn Sina, yoğun bir okuma faaliyetiyle dini ilimler sahasında yüksek bir düzeye ulaşır. Mantık, fizik, metafizik ve felsefe alanında iyi bir donanıma sahip olduktan sonra tıp tahsiline başlar. İbn Sina kısa süre içinde tıp ve eczacılıkta kendini ispatlar. Daha 16 yaşındayken yeni tedavi yöntemleri geliştirerek ücret almaksızın hastaları tedavi etmeye başlar. Genç yaşına rağmen birçok tabibin onu tıp otoritesi sayması ve onun bir hekim olarak şöhrete kavuşması Samani hükümdarını tedavi etmesiyle gerçekleşir. Tedaviden memnun kalan hükümdar, henüz 16 yaşında olan İbn Sina'yı saray hekimliğine getirir ve saray kütüphanesinden istifade etmesine izin verir. İslam filozofları arasında en çok eser verenlerden biri olan İbn Sina, İslam tarihinde ilk defa felsefe ve ilimlerin ansiklopedisini vücuda getirmiş ve ilimleri sistematik hale getirdiği için kendisine Eş-Şeyhur Reis unvanı verilmiştir. Bugüne kadar gelen felsefi eğitimin temelini oluşturan İbn Sina'nın bütün felsefi eserlerinde dinin fert ve toplumun mutluluğu için gerekli olduğunu akıcı bir üslupla açıkladığını görürüz. Sesin önemine işaret eden İbn Sina, musikideki ritim kalıplarıyla aruz vezinlerini birleştirmiştir. Ayrıca insanların müzikle tedavi edilebileceğini belirtmiş ve bu yöntem üzerinde çalışmıştır. İbn Sina'nın tıp alanında yazmış olduğu El Kanun fit Tıp, yani Tıbbın Kanunu adlı eseri 13. yüzyıldan itibaren Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn Sina hastalıkların tanımı, teşhisi ve tedavisi ile ilgili üstün başarılar göstermiştir. Tıpta çığır açan buluşlarından bazıları şunlardır. Birçok hastalığa gözde görünmeyen mikropların sebep olduğu, kanın gıdayı taşıyan bir sıvı olduğu, şeker hastalığında idrardaki şekerin varlığı, kemiklerin ve sert dokuların da iltihaplanabileceği, genetik yolla hastalıkların geçebileceği, nabzın damar hareketi olduğu ve nabzın atış şekline göre nasıl hareket edilmesi gerektiği. Salgın hastalıklar konusunda da dikkat çekici tespitler ortaya koyan İbn Sina, şarbon, kızıl, sarılık ve karaciğer hastalıklarını keşfetmiştir. Zehirler ve zehirlenmelerin tedavi şekilleri ve hayvan ısırmaları hakkında da ayrıntılı olarak bilgiler vermiştir. Ayrıca akıl hastalıklarının meşguliyet, şok, telkin, müzik ve ilaçla tedavisini ortaya koyarak bugünkü modern psikiyatrinin kurucusu olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda tıp alanında yaptığı yeniliklerle ve yazdığı eserlerle dikkat çeken büyük İslam bilgini İbn Sina'dan söz ettik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.
2: Kelime hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dostlar, kağıt ya da karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için bir araç kullanıyoruz. Hani baş kısmı böyle düz ve geniş. Tek ve ince bir de bacağı var. Nedir efendim bu araç? Evet, bu araca raptiye diyoruz değerli dostlar. Raptiye bir çivi çeşididir aslında. Ama ondan farklıdır. Çivi kadar güçlü değildir. Çiviye göre bayağı kısadır. Başı geniştir. Çivi gibi dar değildir. Ayrıca çivinin sert bir görünüşü vardır. Ama raptiye sevimli ve şirindir. Değerli dinleyenler, hiç raptiye kelimesini düşündüğünüz oldu mu? Telaffuz edince akla gelen ilk şey o sevimli görünümlü, böyle hafif bir şeyleri bir yerlere tutturan küçük şeyler geliyor aklımıza, öyle değil mi? Ama biz kelime hazinemizde kelimeleri sadece akla gelen ilk anlamlarıyla bırakmıyoruz biliyorsunuz. Onların üzerine düşünmeye ve düşündürmeye çalışıyoruz. Bu kelime nereden gelmiş? Atası kim?

mıymış, kardeşleri var mıymış? Bilinen anlamlarının dışında başka anlamları da söz konusu muymuş? Soruyoruz bütün bu soruları. Bizi nereye götürürlerse merakla takip ediyoruz sorularımızın cevaplarını. Rab diye kelimesi de peşinden gittiğimiz bir kelime. Ve nereden geliyor biliyor musunuz Rab diye kelimesi? RBT kökünden. Yani efendim Rabt kelimesinden. Peki Rabt ne demek? Efendim Rabt bağ, bağlama, kontrol ve disiplin altına alma demek asli anlamlarıyla. Yani rabıta kelimesinin kökü Rabt. Peki rabıta ne demek? Değerli dostlar, rabıta kısaca bağ, bağlantı demek. Tabii derinlerine inersek çok farklı ve geniş anlamlar çıkar karşımıza. Özellikle de tasavvuf literatüründe. Biz kelime anlamıyla yetinelim ve gene rabt kelimesinden türemiş bir başka kelimeye dikkatlerinizi çekelim. Zapt rabt. Kökeninde iki kelime var. Zapt ve rabt. Rabt bağlamak demekti. Peki zapt ne demek? Hani zabit deriz, zabıta deriz. Çıkardınız mı anlamını efendim? Evet, zapt denetleme, kontrol demek. O halde ne anlama geliyor efendim zapturapt? Zapturapt yani disiplin altına alma, kontrol altında tutma, sıkı bir düzene bağlama anlamlarına geliyor. Değerli dostlar, son bir kelime daha söyleyip noktalayalım programımızı. Rabt kelimesinden türemiş, Rabdiye kelimesinin kardeşi olan bir kelime. İrtibat. Çok tanıdık değil mi efendim? İrtibat. Çünkü kullanıyoruz. İrtibatı kopardım diyoruz. İrtibat sağlayamıyorum diyoruz. İrtibat kuruldu diyoruz. Bildiğimiz bir kelime irtibat. Değerli dostlar, irtibat kelimesi de Rabt kelimesinden türemiştir ve bağlantılı olma, bağlantı demektir. Görüyor musunuz değerli dostlar, Rabt diye deyip geçmemek lazım. Üzerinde düşünüldü mü birçok kelime gibi Rabt diye kelimesi de yeni kapılar, yeni yollar, kelime hazinemize giden sihirli yollar sundu bize. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Kelimelerden gözlerinizi ve kulaklarınızı sakın ola sakınmayın. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben diken ve gülüm.

Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal. Adüy FM.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüyü FM Radyo Dergisi.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde İbnül Mukaffa'dan bahsedeceğiz. Mütercim, edip ve katip olan İbnül Mukaffa, 720 yılında İran'ın Cur kasabasında dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ruzbih olup, babasının eli sakat kaldığı için çolak anlamına gelen Mukaffa lakabıyla tanınmıştır. İlk eğitimini Cur'da Fars kültürüne göre alan İbnül Mukaffa, babasının görevi sebebiyle küçük yaşta Basra'ya gitmiştir. Basra'daki ortamdan etkilenen ve Arap geleneğine uyarak oğluna Ebu Amr künyesini veren babası, onun iyi bir eğitim görmesi için özen göstermiş ve zamanın ediplerinin meclislerine devam etmesini sağlamıştır. İbnül Mukaffa, Basra'da himayesinde bulundukları Yemen asıllı aileden fasih Arapça öğrendiği gibi, Basra civarındaki Bedevi kabilelerle de yakın ilişki kurarak fesahatiyle tanınan Bedevilerden Arap diline dair sağlam bilgiler edinmiştir. Dini, ilmi ve felsefi fikirlerin harmanlandığı zengin bir kültür merkezi olan Basra'da, dönemin yönetici ve ediplerin meclislerine katılarak, başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere, Fars, Hint, Yunan kültürleri hakkında geniş bilgi sahibi olmuştur. Memuriyet hayatına babası gibi katiplikle başlayan İbnül Mukaffa, Abbasiler döneminde Basra valisinin katibiyken Halife Mansur'la tanışmış ve halifenin isteği üzerine daha önce Farsça'ya çevrilmiş bazı Yunan klasiklerini Arapça'ya tercüme etmiştir. Ardından Kirman valisi İsa bin Ali'nin hizmetine girmiş ve asıl şöhretine onun döneminde kavuşmuştur. O zamana kadar Mecusi inancına sahip olan İbnül Mukaffa, bir toplantıda bir çocuğun okuduğu Kur'an'ın etkisi ve İsa bin Ali'nin teşvikiyle davetliler huzurunda İslamiyet'i kabul etmiş, bu tarihten sonra da Abdullah bin Mukaffa adıyla anılmıştır. Müslüman olduktan sonra fazla yaşamayan İbnül Mukaffa, bir müddet İsmail bin Ali'nin yanında çalışıp onun çocuklarının eğitimiyle meşgul olmuş ve siyasi bir çekememezlik yüzünden 759 yılında Basra'da öldürülmüştür. Sahip olduğu ahlaki erdemlerin yanı sıra Arap, Fars dil ve kültürüne olan derin vukufu gibi sebeplerle onu çekemeyenlerin kin ve husumetlerinin kurbanı olmuş, özellikle toplumda hukuku hakim kılarak şahsi ve keyfi yönetime son verme yolundaki gayretleri, ıslah taraftarı olması, idarenin zayıf noktalarını çekinmeden belirtmesi yanında, idarecilerin suistimallerini yüzlerine karşı söyleyecek cesareti kendisinde bulması, onun genç yaşta katledilmesine sebep olmuştur. Emeviler devrinden sonra yabancı kültür ve medeniyetlere, özellikle Fars kültürüne kapılarını açan Abbasilerin ilk yıllarında İbnül Mukaffa tercüme ve telif eserleriyle Arap, Fars, Hint ve Yunan kültürlerini kaynaştırmış, bu kültürlerden faydalanarak zamanın yönetimine çeşitli alanlarda önerilerde bulunmuştur. İbnül Mukaffa, eski Fars ilim ve siyaset geleneğini bilmesi, bürokratik tecrübesi dolayısıyla siyasi meselelere nüfusu ve ıslahatçı tavrıyla İslam düşünce tarihinin özgün şahsiyetlerinden biri olmuş, böylelikle saray ve muaşeret adabı, adliye ve maliye teşkilatı, hükümdar-tebaa ilişkileri gibi konularda yenilikçi fikirleri daha sonraki halifeler tarafından da benimsenmiştir. Telif ve tercüme ettiği eserlerin birçoğu, siyaset, ahlak ve eğitim konularına dair olan İbnül Mukaffa'nın sonraki nesiller üzerinde önemli etkileri olmuştur. Özellikle kendisini üne kavuşturan Kelile ve Dinme çevirisiyle Arap edebiyatına hayvanların diliyle yazılmış hikaye tarzını getirmiş ve bu eser birçok müellif tarafından taklit edilmiştir. Aynı zamanda şairler, şiirlerinde onun

hikmetli sözleriyle, görüşlerinden alıntılar yaparak şiirlerini zenginleştirmiş ve onun adını da yad etmişlerdir. Örnek şahsiyetlerde İbnül Mukaffa'dan bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.
4: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın anlatımıyla aile rehberi başlıyor.
5: Evlilikte işbirliği insanın hayattaki işbirliğinin bir parçası. Yani insanda üç uyum var. Bir kendi iç dünyasındaki uyum, kendisiyle barışık olması, bir diğer meslek uyumu, iş hayatındaki işbirliği kapasitesi, diğeri de ailedeki uyumu önemli. Sosyal uyumunun bir parçasıdır. Meslek hayatı ve sosyal uyumu aile ve arkadaş çevresiyle bir uyum içerisinde denge kurabilmesi, işbirliği yapabilmesi bu psikolojik sağlığın üç ayağını oluşturur. Bu üç ayağı sağlıklı giden kişi

Yani işbirliği kurabilmek iletişim demektir. Bir kişiliğin de yine üç ayağı var. Birinci ayağı kognitif stil dediğimiz ve düşünce kalıpları vardır bir insanın. Çocukluğundan, kültüründen gelen böyle zihinsel şartlanmaları vardır. Bu zihinsel şartlanmalar, düşünce kalıpları bir kişiliğin bir ayağı. Diğer ayağı kişinin coping stil dediğimiz böyle strese baş etme tarzı, stili. Bu stres karşılaştığı zaman nasıl tepki veriyor? Bir diğeri de iletişim tarzıdır kişinin. Olaylar, insan herhangi bir şeyle karşılaştığı zaman sorunları ele alış tarzı, iletişim biçimi nasıl? O insanın işbirliğiyle ilgili kapasitesini de bu oluşturur. İşbirliği yapabilmek, işbirliği yapabilmeye yönelik çocukluktan gelen bir alt yapı olması gerekiyor. Ve bunun da en önemli özelliği işbirliği yapabilmek, kendini tanımak, karşı tarafı tanımak ve ortak alanları, ortak olmayan alanları, güçlü alanları, zayıf alanları ve kişiliğin fırsat olabilecek yönlerini, zaaf olabilecek yönlerini bilip ona göre adımlar atabilmektir. Bunu yapabilirse kişinin ve o hayatla ilgili ortak hedefleri var mıdır? Çünkü çok farklı bir karakterdeki iki insan çok iyi bir konuda işbirliği yapabilir. Hatta onun için yöneticilik de vardır. Yani ideal yöneticiler, büyük yöneticiler farklı kişilikteki insanları, farklı insanları aynı amaç için benzer hareket şekliyle çalıştırabilen insanlardır. Yani amaç birliği ve yöntem birliği oluşturduğun zaman farklı insanlar, farklı ilgi alanlar, zevk alan insanlar belli bir disiplin içerisinde çalışabilir. Evlilikte de aynı şekilde. Farklı mizaçtaki insanlar, şu mizaç şu mizaça uygun, şu kişilik bu kişilikle evlenmeli veya evlenmemeli demek yok. Mümkün değil bu. Yani yapılan araştırmalarda bu iki karakter birbirine uymuyor deme tezini doğrulamadı çalışmalar. Yani hangi karakterde olursa olsun iki insan eğer işbirliği kurmayı isterse, iletişimi sağlıklı haline getirmeyi isterse ve bu konuda zihinsel yatırım, sosyal emek verirse muhakkak işbirliği kurabilir. Kurabilir ama sıfır hata işbirliği, tamamen hiçbir sorun olmayan bir işbirliği hedeflerse bu hayalcilik olur. Yani muhakkak iki tarafında özelliği olacak. İki tarafında kendi alanları olacak. Kişisel alanları. Bu alanlara saygı duyulacak. Ama bazı kişiler var, bir insanın ruhunu bile kontrol etmek ister. Yani gözünü kapatır, ne düşünüyorsun der. Gece uykudan uyandırır, ne görüyorsun rüyanda der. Böyle bir kimseyle işbirliği yapmak çok zordur. Yani ancak böyle kimseyle, yani karşı tarafın işbirliği yapmaya çalışması için biraz psikolog gibi eğitmesi gerekiyor kendini. İşbirliği ifadesinden, evlilikteki işbirliği ifadesinden şunu anlayamak önemli. Evlilik tabii bir insanın, bir gencin annesi babasından daha yakın bir kişi oluyor artık, evlendiği kişi. Yani anneyi babayla paylaşamadığı şeyi, özelliği onunla paylaşıyor. Böyle durumlarda hayatında o kişi onun için birinci derecede önemli bir alana giriyor. Çok özel, merkezi bir alana giriyor. Egosuna en yakın kişi olmuş oluyor. Anne babadan daha çok. Anneyi babayı uzaktan sevmeyi başarması böyle durumlarda. Onları incitmeden onlarla iyi işbirliği kurmayı başarması. Ama eşiyle olan işbirliği alanını da o dengede tutabilmesi önemli. Evlilikte işbirliği bunun için çok zor. Yani modernizm bunu başaramadı. Yani bugün bakıyorsunuz evlilikte %50'nin üzerinde boşanmalar var. Hatta birçok aile terapisti, ya bu evlilik gerekli bir müessese mi? %50'den fazla başarı şansı olmayan bir müesseseye yatırım yapmak gerekir mi? Evliliğe gerek yok. Nikah karşıtı akımlar ortaya çıktı. Yani bunun sonucunda evlilikle ilgili evlilik yerine birliktelik gibi yaklaşım. Ve bu geçenlerde Fransa'da resmi bir açıklamada gazeteler okumuştum. %50'nin üzerinde artık doğan çocuklar anne baba birlikte olmayan, nikahsız çocuklar. %50'nin üzerinde, yani 100 doğumdan 50'nin üzerindesi evlilik dışı çocuklar. Yani anne baba belli de olsa evlenmeden çocuk sahibi olmuşlar ve bu böyle giderse, bu artarak gidiyor

0: şu anda. Giderse 50 sene 100 sene sonra insanlığın geleceği ciddi tehlikede demektir. Yani bu insanlığın geleceği için enerji kaynaklarını önemseyen politikacılar bunu küçümsememeleri gerekiyor. Yani 50 sene sonra dünyada petrol kalmayacak, ne yapalım diye kafa yoruyoruz ama 50 sene sonra insanlık kalmayacak. Bunun hesabını iyi yapmak gerekiyor.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezunları için yemin töreni düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın, Profesör Doktor Özgür Özdemir ve Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş, Üniversite Genel Sekreteri Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mahmut Koparal, Üniversite Akademik ve İdari Personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın açılışında mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Özge Tacer, eğitim hayatları boyunca kendilerine rehberlik eden akademisyenlere ve her zaman yanlarında olan ailelerine teşekkür etti. Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasin Çiçek, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek diş hekimliğinin bilgi, özveri ve vicdan gerektiren kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş ise yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilerin uzun ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek bugün sadece bir diploma almıyor, aynı zamanda insan sağlığına hizmet edecek önemli bir sorumluluğu da üstleniyorsunuz. Adıyaman Üniversitesi'nin birer temsilcisi olarak meslek hayatınızda başarılar diliyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Doktor Savaş Sağmak eşliğinde mezun öğrenciler meslek yemini ederek diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attı. Tören mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu. Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Her işaret birbiriyle ilintili ve her iz yine bizi başa götürüyor. En başa, evveli ve ahiri olmayan yüce yaratıcının tekvin sıfatını. İnsanoğlu yaratılışındaki mucizeyi keşfettikçe, "beni o yarattı, ben onun kuluyum" diye ikrara mecbur ve memnun kalıyor. Aklını ve gönlünü besleyen bu tanıma ve tanışma, imanımızın hücrelerini oluşturmaktadır. Yüce Rabbimizin muhteşem eserlerinden olan insanın, kendi içinde adeta mucizelerden oluşan bir dünya taşıdığının farkında mıyız? Söz gelimi kemikler, bu mucizevi yaratılışın sadece bir örneğidir. Allah Teala kemiklerimizi uç uca dizili ve birbirine iliştirilmiş olarak kusursuz bir şekilde yaratmıştır. Kemikler birbirine bağlı 206 parçalı bir yapıdan oluşmaktadır. Bir yetişkinin vücudunda 206 kemik olmasına karşın bu sayı çocuklarda 350 kemiğe kadar ulaşır. Ancak ergenlik dönemine girerken bu kemiklerin birçoğu birleşir ve

0: yaratıldıkları boyut ve yapının o bölgenin hareket kabiliyetine uygun olarak donatıldığının farkında mıyız? Kemik içlerinin sağlamlık ve hafiflik gibi birbirine zıt gibi görünen iki özelliğe aynı anda sahip olduğunun farkında mıyız? Söz gelimi uyluk kemiği bir ton ağırlığı kaldırabilecek kapasitede dizayn edilmiştir. Kemiklerdeki gözenekli ve boşluklu yapı onun hafif olmasına neden olmaktadır. Bu güçlü ve sağlam yapıyı taşımayı bizlere kolay kılan Rabbimize şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Sen sadece ciğerden seçer. Boğazına kadar pisliğe gömse de hayat. Sağdan soldan içerden dışarıdan hançerlese de seni. Ve iki kuruşluk masaların bir kuruşluk mezesi yapıyorsa hayat. Durma, durma ses ver. İnan, sadece inan ve düşünme ne olur dünü bugünü yarını bizden önce bizden sonrasını edeple edepsiz boş ver. Ve iki bacak arasına sığın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Besli Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde Yapay Zeka Çağında Bilgisayar Mühendisliği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sercan Yalçın'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda yapay zeka teknolojilerinin günümüzdeki gelişimi, bilgisayar mühendisliğinin bu alandaki rolü, geleceğin meslekleri ve öğrencilerin kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken konular ele alındı. Okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı söyleşide öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, yapay zeka uygulamalarının eğitimden sağlığa, sanayiden günlük yaşama kadar birçok alandaki etkileri örneklerle anlatıldı. Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne bak çocuk tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım dur, şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç, uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görüverim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
6: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
7: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Radyo Hastanesi programında sizlerle birlikte olacağız. Programımızda çeşitli hastalıkları sizlere tanıtmaya çalışacağız. Belirtilerini, bu hastalıkların tedavi yöntemlerini ve bu hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere uzman konuklarımızla sunmaya çalışacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Kumbasar. Hoş geldiniz Deniz Hocam.
8: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim.
7: Hocam şimdi bugün isterseniz sizinle toplum içi

0: belirtmek gerekiyor. Kolesterolün %80'i bizim vücudumuzda karaciğer tarafından üretiliyor. Dolayısıyla %20'si gıdalarla geliyor vücudumuza, %80'i ise karaciğerin kendi üretimidir. Peki kolesterolü niye üretiyor bu karaciğer? Bir, safranın içerisinde safra tuzları için, hazım için gerekli olan bazı maddeleri bundan üretiyor. İki, bütün sizin de bildiğiniz gibi Yücel Hocam, bütün hücrelerin zarında bir kolesterol katmanı var. Dolayısıyla hücrelerin yapımında, hücrelerin zarının yapımında da yine kolesterol kullanıyor. Bir üçüncü olay ise kolesterol hormonların yapımında kullanılıyor. Dolayısıyla esasında vücudumuz içinde gerekli olan bir yapı taşı. Fakat bu yapı taşının fazla olması durumunda, ki kolesterolün de alt grupları var. İşte high density, low density, yüksek özgül ağırlıklı, düşük özgül ağırlıklı kolesteroller.
1: Halk arasında iyi kolesterol, kötü kolesterol denilen şeyler değil mi? Evet. HDL, LDL.
0: Çok evet. Doğru hocam. HDL, LDL. LDL kolesterol, biz hatta halkımızda LDL kötü olan, low density olan, biz ona lanet hatırlasınlar diye söylüyoruz. Ha, lanet kolesterol diye evet. İpucu veriyoruz. LDL kolesterol mesela kötü olan kolesterol. Eğer bu kolesterol çok aşırı miktarda üretilirse vücudumuzda, damarın alt yapısında, yani daha doğrusu damarın içerisinde böyle ince bir hücrelerden oluşan bir zar var. Bu zarın altına doğru nüfuz ediyor ve damarın altında içerisinde böyle birikmeye başlıyor. Birikiyor. Yıllar içerisinde buraya bazı hücreler giriyor. Bunu işte kolesterolü uzaklaştırmaya çalışıyor. Burada adeta bir iltihap oluşarak damarın içerisine doğru tümsekleşiyor. Böyle olduğu zaman da damarın içerisinde daralmalara sebep olabiliyor. Eğer bu damar beyne giden bir damarsa beyin damarına tıkayıp felce sebep olabiliyor. Kalp damarı ise bu damar, o zaman kalp damarına tıkayıp kalp krizine sebep olabiliyor. Böbrek damarı ise böbrek damarına tıkayıp böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Yani her damara esasında birikim yapıp hasar verebiliyor. Şimdi bizim de esasında bu da o kadar bir sömürülen bir konu ki.
1: Yani maalesef.
0: Çok halk da bu konuda ne yapacağını bilemiyor. Bir kere şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Kolesterolün damarlar, kalp damar sistemi üzerinde zararı son derece net ve kesin olarak ispatlanmıştır. Evet. Belli miktarın üzerinde olduğu zaman kesinlikle zarar vermektedir. Şimdi bizim risk skalalarımız var. Bir kişi geldiğinde, bize mesela 20 yaşında bir adam geldiğinde kolesterol değerini biz bir risk skalasına koyuyoruz. Bu kişinin çok fazla riski yok diyebiliyoruz ama aynı kolesterol değeriyle 60 yaşında bir adam bize geldiğinde bakıyoruz, bu kolesterol değeri sana risk oluşturuyor diyoruz. Senin yaşından dolayı zaten riskin var. İşte tansiyonun da var, şu da var. Bu kolesterolü düşürmemiz gerekir. Kalp krizi riskin artmış diyoruz. Şimdi gereksiz yere tedavi vermek de tabii ki iyi değil. Ama gerekli yerde de tedavi vermediğiniz zaman bu kişiyi hem felç riski altına koyuyorsunuz, hem kalp krizi riski altına koyuyorsunuz, işte hem böbrek yetmezliği riski altına koyuyorsunuz. Dolayısıyla gerektiği zaman tedavi almaktan asla kaçınılmamalı. Şimdi televizyona çıkan, bu konuda birazcık da esasında biz kardiyologlar yaralıyız ya da işte içimiz yanıyor.
1: Maalesef.
0: Çünkü televizyonda çok farklı bilgiler var. Ben bazen öyle oluyor ki benim kalp krizi geçirmiş hastam kesinlikle ilaçlarını, kolesterol ilacını alması gerekiyor. Bana geliyor 6 ay sonra, kolesterolleri tavana vurmuş. Bazen hatta kalp kriziyle geliyor tekrardan. Niye almadın ilacını? İşte ben televizyonda şu kişiyi dinledim, böyle dedi.
1: Gerek yok dediler.
0: Gerek yok dediler. Ben ilacımı bıraktım. Şimdi böyle bir şey hastalara son derece zarar veriyor. Bir kere kesinlikle bütün kalp cemiyetleri, Amerikan Kalp Cemiyeti, Avrupa Kalp Cemiyeti, Avustralya, hangisine bakarsanız bakın, Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye'mizdeki bu konuda otör olan kuruluş, bunların önerilerine göre kesinlikle kolesterol ilaçlarının kalp krizini engellemede, damar hastalıklarını engellemede çok büyük faydası var. Asla bırakılmamalı başlanmış ise.
1: Evet.
0: Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Yani neden bu kişiler böyle diyor? Neden dediklerini bilmiyorum. Fakat ben bu kişilerin, yani bir insan eğer yanlış bir bilgi veriyorsa ya bu konudaki bilgisi eksiktir ya bu konuda bir çıkarı vardır. Ben böyle evet. düşünüyorum. Ya bir kitap satacaktır. Ya bir şey yapacaktır. Evet. Bu konuda insanlardan hani böyle bir çıkar sağladığı için yapıyordur. Eğer bunu halkın sağlığı için yapıyorsan o zaman o kitabı satma. Ya da bu kitabın gelirini bir kuruluşa bağışla, eğer bunu sen halkın sağlığını korumak evet. için yapıyorsan.
1: Evet.
0: Eğer bunun için yapmıyorsan, ticari bir kaygı için yapmıyorsan da o zaman bu işin doğrusunu olduğunu inanıyorsan bunun bilgilerini bize bilimsel olarak ispatla. Böyle bir veri de yok.
1: Evet, evet.
0: Maalesef hocam, insanlar yanlış yönlendiriliyor.
1: Maalesef özellikle bu işte yenilen gıdalarla ilgili çok spekülasyon var.
0: Evet.
1: İşte bir ara şey çıktı. Biliyorsunuz yani
0: tereyağı
1: zaten
0: şeydi. Tereyağı yiyin diye.
1: Ha, tereyağı bol bol yiyin dendi. Evet. Bir dönem işte yine tereyağdan kaçının deniyordu.

0: tereyağı yiğindendi. Tabii bütün gıdalardaki kolesterol miktarı belli, saptanmış vaziyette.
1: Evet.
0: Mesela yumurta, yumurtada da kolesterol evet. var yüksek. Evet. İşte bazı bu konuda fikri olanlar diyor ki işte günde 7 yumurta yiyin, 8 yumurta yiyin, 6 yumurta yiyin filan gibi fikirler var. Evet. Yani ne yapacağını vatandaş da şaşırmış vaziyette. Ne yapılsın? Evet. Yani diyet önemli mi hocam şeyde? Yani diyete dikkat edilmek zorunda mı?
1: Diyete dikkat edilmek için. Zorunda hocam. Şimdi hani %80'i vücutta üretiliyor dedik kolesterolün ama %20'si de dışarıdan gıdalarla alınıyor. Şimdi %20'si diyorum ama bu bir ortalama. Kimisi mesela çok yağlı yiyordur. Onun kolesterolünün %40'ı dışarıdan aldığı kolesteroldür. Çok yağlı beslenen de daha yüksek olabilir bu oran. Dolayısıyla gıdadakini azalttığımızda vücuttaki kolesterolü de azaltıyoruz. Şimdi yumurtanın içerisinde kolesterol var. Kimisi diyor ki bu kolesterol zararsız. Bunu ispat etmek çok zor.
0: Evet.
1: Ama yani şunu söyleyeyim ben size. Yumurta tabii ki yiyin ama haftada 2 günden fazla da yemeyin. Yani günde 7 yumurta çok abartı. Gün hani 2 yumurta yiyorsanız onu da haftada 2 günden fazla yemeyin. Tereyağı. Katı yağlarda içerisindeki bazı zararlı yağlar var. Dolayısıyla sıvı yağları daha fazla tercih etmek gerekiyor. Oda ısısında sıvı olan yağlar daima kalp ve damar sistemi için daha az zararlı olduğu düşünülen yağlardır.
0: Evet.
1: Ama kızartma yapacakken bu sıvı yağların da şöyle bir özelliği var. Yüksek ısıda bazen bu yağlar yanabiliyor.
0: Evet.
1: Yandığı zaman bunlar da zararlı olabiliyor. Örneğin zeytinyağı çok yüksek ısılara dayanamıyor. Yüksek ısılara dayanan ki bunun internette kaynakları var. Kanola yağı yüksek evet. ısılara dayanabiliyor. Yüksek ısılarda kızartma yapacaksanız.
0: Piyasada var kanola yağı.
1: Kanola yağı da var. Veyahut da deniyor ki eğer yüksek ısıda bir şey yapacaksanız biraz zeytinyağı biraz tereyağı.
0: Evet.
1: deniyor. Yani onu ısıya dayanıklılığı arttırmak açısından. Sonuçta değişik tabii ki diyetisyenler bu konuda belki de bizden daha bilgili. Onlar biz hastalara daha fazla aydınlatıp daha iyi bilgiler de sunabilirler. Ama şu var kesinlikle gıdada kısıtlamaya gitmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Tereyağını az kullanmak gerekiyor. Sıvı yağları daha fazla tercih etmek gerekiyor. Yumurtayı haftada 2 günden fazla yememek evet. gerekiyor.
0: Etlerde de daha çok yani et balık gibi şeylerde ızgara tarzı değil mi? Hani
1: evet.
0: kızartmadan ziyade ızgara tarzı.
1: Evet çok diyor. Doğru. Beyaz et tercih edilsin deniyor ama beyaz etin de tabii iyi seçmek lazım. Hormonsuz olması lazım. Hani
0: evet.
1: Sonuçta beyaz eti de tercih edebilirsiniz ama diğer taraftan kırmızı eti de yağsız tarafından da yemek lazım. Onun içindeki demir kaynağını da unutmamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla esasında dengeli beslenmek lazım.
0: Evet.
1: Her şeyden az az yemekte fayda var.
0: Evet, yani bunu bir dengeye oturtmak lazım.
1: Evet.
0: Hocam şimdi bir de kolesterol ilaçları kullanılıyor ve hı-hı. şöyle bakıyoruz bazı hastalarda, benim de hastalarımda oluyor. İşte ben 6 aydır 1 senedir kolesterol ilacı kullanıyorum diyor. Yaptırıyoruz tetkikini. Kolesterol yine yüksek. Gıdaya işte diyete de dikkat ediyorum diyor hasta. Bilemiyorum tabii ne kadar dikkat ediyor. Yani ilaçların yeri nedir? Daha ziyade diyetle mi biz bu işi engelleyelim? Yoksa diyetle de düşmeyen hastalar ne yapsın? İlaç mı kullansınlar? Ne yapalım hocam? Düşmüyor bazen.
1: Hocam şimdi biz mesela yaptığımız şey şu. Kişinin riskini hesaplıyoruz. Eğer kalp damar hastalıkları için riski yüksekse kolesterol düzeyiyle bakıyoruz kolesterolü ne kadar düşürmemiz gerekiyor. Şimdi gıdayla kolesterolün %20'si geliyor dedik. Eğer biz kolesterolü 150'den 130'a düşüreceksek bu kişiye ilaç vermiyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü 150'den 130'a biz gıdayla ve egzersizle unutmamak lazım yürüyüş yaptırarak örneğin hastaya. %20 düşürebildiğimize göre hedef değerimize ulaşıyoruz. O zaman size ilaç gerekmez ama şunlara dikkat edin diye hastayı uyarıyoruz.
0: Evet.
1: Ama kolesterol biz 130'a düşürmek istiyoruz. Kişinin kolesterolü de diyelim ki 200. Bu kötü huylu kolesterolden bahsediyorum. Bunu 200'den 130'a gıdayla yani diyetle düşürmeniz imkansız. O zaman
0: evet.
1: burada diyoruz ki bakın biz sizin bunu en fazla en iyi diyetle 180'e düşürürüz. Buna ilaç kesin lazım diyoruz.
0: Evet.
1: Ve bu ilaç da şöyle yani ilacı aldığınız zaman işte hastalar diyor ki bu bana alışkanlık yapar mı? Böyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Ama şunu düşünün gözünüz bozulduğunda gözlüğünüzü takıyorsunuz. Gözünüz gözlüğe alışkanlık yapıyor mu? Yapmıyor ama gözlüğü çıkardığınız zaman görmezsiniz.
0: Maalesef.
1: İlacı da bırakırsanız o zaman ne olur? Kolesterol tekrardan yükselir.
0: Evet.
1: O zaman bu bağlamda şunu söyleyelim. Bu kolesterol ilaçları sizlere zararlı değil tam tersine faydası var. Çok faydası ispatlanmış. Vücudunuz buna alışmaz ama bıraktığınız anda da faydasını da bırakmış olursunuz bu ilacın. Dolayısıyla bırakmamanız gerekir. Zararları olabilir mi? Olabilir. En sık gördüğümüz şey kas ağrısı yapabiliyor. Eğer çok dayanılmaz bir kas ağrısı varsa ilaç değiştirebiliyoruz, dozunu azaltabiliyoruz, gün aşırı verebiliyoruz. Veyahut da bazen karaciğere dokunabiliyor. Evet olabilir bu. ama karaciğere dokunma ihtimali de %1'in altında. Dolayısıyla bunu da zaten ilk başta dokunmazsa bir daha da ömür boyu dokunmuyor. Zaten bunu da takip ediyoruz.
0: Zaten kontrollü şey gidiliyor evet. Değil mi hocam? Evet.
1: Yani şunu da unutmayalım. Hiçbir zaman hiçbir ilaç tedavi ettiği hastalıktan daha zararlı olamaz. Yani düşünün ki kolesterol ilacı ben sana vereceğim ama kolesterolünü bak tedavi edeceğim ama bu ilaç sana daha zararlı. Böyleyse zaten niye piyasaya çıksın ki bu ilaç?
0: Şüphesiz.
1: Yani çıkamaz. O yüzden mutlaka tedavi ettiği evet. hastalıktan daha zararlı olma ihtimali yok.
0: Evet, evet. Evet yani hocam kolesterol için ki çok yaygın bir problem toplumda bir diyet çok önemli buna dikkat evet. etmemiz lazım. İki aktivite önemli.
1: Aktivite de önemli. Günümüzde evet. arabalara herkes artık çok da yaygın toplumumuzda herkesin evet. neredeyse arabası var.
0: Evet.
1: Her yere arabayla gitme gibi bir alışkanlık var. Hiç insanlar yürümeyi bıraktı. Toplu taşıma araçları daha yaygınlaştı. Dolayısıyla birazcık da esasında hareketi arttırarak bu evet. kolesterol belasından kurtulabiliriz. Artı bir de şöyle de bir şey var Sayın Hocam. Fast food dediğimiz bu hazır gıdaların içerisinde çok fazla miktarda yağlı lezzet arttırıcı maddeler, soslar var. Bunlar evet. da maalesef kolesterolü son derece olumsuz etkiliyor.
0: Evet yani fast food'dan veyahut da işte İngilizcesi junk food dedikleri bu tip şeylerden mümkün olduğu kadar da evet. kaçmakta fayda var.
1: Evet,
0: hocam çok önemli bir konuya değindik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Sayın Hocam.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Kumbasar'dı. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sağlıklı, kolesterolsüz günler diliyorum, saygılarımla.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Kurulun 264. toplantısına katıldı. Toplantıyla ilgili Rektör Keleş, Üniversiteler Arası Kurulun Başkanı Profesör Doktor Sayın Hüsnü Kapu ve üniversitelerimizin kıymetli rektörlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda mikro yeterlilikler, Türk Yüksek Öğretiminin 2030 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler, üniversite sektörü işbirliklerinin geliştirilmesi, yüksek öğretimde kalite temelli dönüşüm süreci, uluslararasılaşma ve istihdam odaklı eğitim modelleri gibi hususlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Alınan kararların yüksek öğretim sistemimizin gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyor, ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü.
1: Kamu spotu.
2: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
3: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla geleceğin sağlık dünyasında kariyer fırsatları konulu söyleşi gerçekleştirildi. Adıyaman Fen Lisesi'nde düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Senem Tekin, Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Mehmet Akif Tekintaş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşinin konuşmacısı olan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ferit Kaya, sağlık sektöründe yaşanan güncel gelişmeler, geleceğin sağlık meslekleri ve kariyer planlaması konusunda katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Sağlık alanında teknolojik dönüşümün hızla devam ettiğini belirten Doçent Doktor Kaya, yapay zeka destekli uygulamaların, dijital sağlık hizmetlerinin ve multidisipliner çalışma kültürünün geleceğin sağlık dünyasını şekillendirdiğini ifade etti. Öğrencilere meslek seçiminde ilgi alanlarını, yeteneklerini ve bilimsel gelişmeleri dikkate almaları tavsiyesinde bulunan Kaya, sağlık sektörünün sunduğu geniş kariyer olanaklarına da değindi. Etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, sağlık alanındaki eğitim süreçleri ve mesleki gelişim hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Program Doçent Doktor Ferit Kaya'ya günün anısına belge takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Musa Eşit'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de ani kuraklık olaylarının küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli toprak nemi ve standartlaştırılmış yağış buharlaşma indeksiyle çok kaynaklı karakterizasyon ve uzun dönemli değişim analizi 1980-2023 başlıklı proje küresel ölçekte giderek artan bir hidrometeorolojik tehdit olan ani kuraklığa karşı çok kaynaklı veri doğrulamasına dayalı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğiyle özgün bir bilimsel çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Musa Eşit'in üstlendiği proje, Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sercan Yalçın, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet İshak Yüce, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Halil Değer ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İslam Yaşa Araştırmacı olarak yer alıyor. Hidroloji, klimatoloji, uzaktan algılama ve CBS alanlarında tamamlayıcı uzmanlıkların bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi, toprak nemi reanaliz verileri, uydu gözlemleri ve yer istasyon kayıtlarını ortak bir analiz çerçevesinde buluşturacak. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Musa Eşit, projeye ilişkin aynı kuraklık toprak neminin normal koşullardan birkaç günle birkaç hafta gibi son derece kısa bir süre içinde şiddetli tarımsal kuraklık düzeylerine gerildiği, hızlı gelişimi nedeniyle mevcut erken uyarı sistemlerini fiilen işlevsiz kılan bir aşırı hidrometeorolojik olaydır. İklim değişikliği ile birlikte küresel ölçekte sıklığı ve şiddeti artan bu olaylar, tarımsal üretimle ani ve telafi edilemez kayıplara, su kaynaklarının hızla tükenmesine ve ekosistemlerde kalıcı hasara yol açmaktadır. Akdeniz iklim değişikliği sıcak noktasının doğu ekseninde yer alan Türkiye, yükselen sıcaklıklar ve değişen yağış rejimiyle birlikte bu tehdidin en yoğun biçimde hissedildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda Türkiye'deki ani kuraklık olayları sistematik biçimde karakterize edilmemiş, reanaliz verilerine dayalı tespitlerin bağımsız gözlem kaynaklarıyla çapraz doğrulaması gerçekleştirilmemiştir ifadelerini kullandı. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında bu boşluğu dolduracak özgün birçok kaynakta aynı kuraklık analiz çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor. 12 ay sürmesi planlanan proje, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ERA Beşlent yeniden analiz verisi, küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli, uydu tabanlı toprak nemi ürünü ve Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 190 gözlem istasyonunun eş zamanlı kullanımıyla aynı kuraklık tespitinin güvenilirliğini bağımsız kaynaklarla sınamayı, uzun dönem değişim trendlerini 3 veri kaynağında tutarlı biçimde ortaya koymayı ve doğrulanmış çok kaynaklı ani bir kuraklık veri setini kamuya açık biçimde sunmayı kapsıyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de aynı kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine, tarımsal risk yönetimine ve su kaynakları planlanmasına doğrudan katkı sağlayacak özgün bir bilimsel altyapı kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Musa Eşit'i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 8. dönem mezuniyet ve hekimlik andı töreni üniversite kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törende 110 genç hekim mezuniyet sevinci yaşayarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Törene rektör yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın, Profesör Doktor Özgür Özdemir, Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zeynel Abidin Tak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Tepe, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mezun öğrenciler adına dönem birincisi Duygusu Nacar konuşma yaptı. Nacar, zorlu ve uzun bir eğitim sürecinin ardından mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek kendilerine destek veren ailelerine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Nacar, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı. Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zeynel Abidin Tak, mezun olan öğrencilerin yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunacak kutsal bir mesleğin sorumluluğunu da üstlendiğini ifade etti. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş ise bugün burada büyük emekler ve fedakarlıklarla tamamlanan uzun bir eğitim yolculuğunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz bilgi ve donanımlarını insanlığın hizmetine sunacak sağlık alanında önemli görevler üstleneceklerdir. Hekimlik bilgi kadar vicdan, sabır ve merhamet gerektiren onurlu bir meslektir. Genç meslektaşlarımıza güveniyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum ifadelerini kullandı. Konuşmalarının ardından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrenciler saygı, rahmet ve minnetle yad edildi. Daha sonra mezun öğrenciler diplomalarını alarak cübbeleriyle sahnedeki yerlerine geçti. Genç doktorlar hekimlik mesleğinin etik ilkelerine bağlı kalacaklarına dair hekimlik andını okuyarak meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı. Tören mezunların kep atması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adieu FM. Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortası.
1: Adieu FM'de canlı performans.

0: Radyo FM'de canlı performans.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Bu eller yaman olur. Gün doğar, an olur. Her gün yeni çiçekler açar. Sevgiler şenlenir. Bir yanım hüzün basar. Ah olur, aman olur. Her gecenin siyahı umut, gün ağarır, bulut olur. Ve her akşam mora çalar gökyüzü, her duygu yaman olur. Kadim halklar, kadim inançlar geçer bu topraklardan.

İşte o an bu şehir Yaman olur. Bu şehrin adı Yaman olur. Adı Yaman, adı Yaman, adı Yaman olur. Adı Yaman olur.

Adieu FM. Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: unutmamam
5: lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı? Bütün
7: istiyorum. Sonuçlarını yanına almayı
5: en
7: unutma.
5: En yakın hastane nerede?
8: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
9: Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

unutmak diye bir şey yok. Böyle olsun ister miydim? Çok üzgünüm.

0: unuttum sanıyorken aşkı. Nefesin hala sesinde.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Ana.

0: kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. Tek evde çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı